Radohlak, Radohlak. Oyun, stop dış metru onun da spell. Ben yazdırılın genug. Kemisirin, lakfirin, sevil.